ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredü keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seveci seve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kıta peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çenti.

var ya koruyun. Yani yok da. Ooo şu fakir ya kodeyim ha. Ey benim bu gotin ha ya eyvah burası diye koruyum. Haber bu kadın karın bere bacarı bizine azmana uyanış dağın hafta tabakı ardı. Tafağım kır. Na. Na ya bu fağım ne kır. Abna tuhazeyi mala mı harap ki? Ya bu susuk. وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

0: ne işe değil, az eser birinci çekim.
1: Ana çıma ulo reta kavini gotin biter nabe. Mişter goti yek sergirare, sergirare.
0: Dudurup kutu paçayı kodan tıkıntıra siyare dijiti başta galaş mırtıcı. Hama azarım zeser birinci çekim, makarı zite.
1: Keçe binave ilahi azete bidin ber buksa azete bin anayinim ha.
0: Mişter go birinç yani birinç.
1: Keçe mişter go sergirare, ali sergirare. Gotin dakika be bu hissanete.
0: Hama vallahi zeser birinci çekim.
1: Keser birinci çekim, eke kobi bide he. دهر
0: دچما هبید
1: همات نخوی اما چون بریش که ده
0: او دچما هبید هر دکه وابی نیجا
1: واللهی زانه کردم
0: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیس
1: ببردانه که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne sakın kapışacak o sisi. Bela kıda hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi ve gıhı ve gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha ve şuf şunur.

0: Rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Des mêmes endroits, c'est bon.
2: Çekip konuş oğlum.
3: Babadan önce müstahmişlerim.
2: Robo! Oğlun oldu!
3: Ne?
2: Oğlun oldu!

gezim alem harap. Ey dil bera gerdan latif, vey nazika qamet elif, qamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dil bera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, qamet ji reyhana qraç, veyran ezim alem harap. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harap.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredü kevo ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret etelya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrin be çente.

Jasne, ty jasne, choć ty jasne, mawi cię mani kani, a myśmy na kali kali. Zahari, zahari, dzień, tyki megi, megi, tere, dy, tere, dwa mi pomry, czama. Naka nie, dyny, na wyszare, ty, desna, zbuszy, medyli, desy, madzili, zbuszy, medyli, desy, madziorin. Na dyszy, ezeri, wyszare, reklam, rurysyn, jekie, kurmanze, jekie, adzeme, jekie. Ezna, wyszy, lasy, bie, raczu, mi, rzem, ja, da, zjedy, tyrkę, medy, jekie, benzy, rawy, czawy, kyle, wyspy, tyle, czepy, wyjedzie, porkę, że na kandile. Gerdan da radyo da kondar yan tabi çartil ya bizim sen aşka faiz bir ben ratara derdir bazı adı bir gemin eve sen havi dina barış gül ya. Mesel kadar kavan dedi ki Rami şanı gildi ve Levi Şekir'in yanına de Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a dedi gerdan ya kap kap geber kuhara le kerem kim geli yavan oldu no çıka vurun. Mesil ve terezü terez bağlı rakot yer şanına kıyalı kımakin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Rasmi Rabina

ederim. Hapsalemi tamam ede hesir abdalere der imana bavet deme gel o resmin emre de sehavidin ağır resul ya. Müsefada tavanı dikim ramişana gildi megulü yanına ve Muhammed.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, çünkü Fenani Kolevi Kevayi Levetani, ki Fenani Kalsayda Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O La Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şüretle Teli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Yava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen ötü bürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhada ve tehel yamızı limi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve sübün yetu seyirbi kemal kırabı tüdeyne kabı de hayya dünya koşavabı Azı edi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bübeycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bübeycun teyni Kefen kirin bübeycun teyni Şere midane bir tavanı şedil abı beycun teyni Tüdeyne kabı ve sübün ye damı sırdaranı darbes abı beycun teyni Bire kısım bübeycun teyni Bire midane kabrı kabristani bübeycun teyni Danime kabrı reşit tarih bübeycun teyni Suala kırna kırda bi beyni teyni Terkina amele da bi beyni teyni Tisar şahı maka şahı kırın bi beyni teyni Hüsna kumi da bi kırın bi yakıda şahı Şahı bu karı bu khiyli harsali da bezir kabile Bu işte o yaka şahı

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

Ah, böyle içip kendi desteydi. Menehum kari gaddare yoyah. Böyle içip kendi desteydi.

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bükevne vedon zeda. Uan doza teber nedin.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne zahım kapıcayın ki ahu sisi. Bilal kıda hap çay hoş bu kirmen de çirki. Haydi kirem haydi.
2: La bile kirirani ma hap çay. Halisi ve gıhu gıhu.
0: La ya çirimi la. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون